0: cihazı sadece yenilenmez. Adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil. En zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil. Bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
2: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
1: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
2: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
1: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
2: Pasifik su arıtma sistemleri.
1: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
2: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
1: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
2: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi.

0: şöyle bir motor alsak mı artık?
1: Alalım ama nereden?
0: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
1: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
1: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Yerlere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Gönül'de annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz
1: Her
0: Gölü.
1: Her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nde.

sevgiler kalbe ulaşmalı, can bedene kavuşmalı. Ölüme kadar seni seven, sözüm sözdür yar, bana güven, bana güven. Yine ben seni çok çok seven, yine ben uğrunda ölen, yine ben mecnun olup senin için dağları denizleri aşan, yine ben, yine ben, yine ben.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik

0: uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
2: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
1: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
2: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
1: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
2: Pasifik su arıtma sistemleri.
1: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
2: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
1: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
2: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Yavaş koşum.

galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı

0: Sipahiler İnşaat, Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
1: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgül.

0: her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0
1: Radyo Tuz Gölü.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir.

0: yetenekleri, kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne de facto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
2: Reklamları dinlediniz.

ve en sevilenler. En sevilenler. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler günü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
4: radyotuzgölü.com.
2: En iyi müzik Radyo Tuz Gölü'nde.

0: alırım dedim mi? Alırım.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük

0: bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Kaleler Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
4: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: fazlayı.
1: Hanımlar beyler, cuma gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın. Ben Deniz Sümer Kansöğütlü, sizlerle birlikteyim. 8 Mayıs 2026 günlerden cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılar an itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladı bile.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler
0: Tuz
1: Gölü'nde Gölü. Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: değil.
1: Sevgili dinleyenler, bugün yurt genelinde böyle tozlu bir hava hakim olacak zaman zaman, hatırlatalım. Bazı bölgelerde de yağışla birlikte uzmanlar uyarılarda bulundu. Bugün cam silmeyin, perde yıkamayın, araç yıkamayın, suyu boşuna israf etmeyin dedi. Çünkü temizlediğiniz her şey yarın ve devamındaki günlerde yeniden kirlenebilir uyarısını hatırlatmış olalım bir kez daha. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları festivalde kulaklarınıza ulaşıyor.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

Güneydi Aile'nin sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma bugün ve bizler her zaman olduğu gibi keyifli şarkılarla kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyoruz. Günün tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel ve keyifli bir gün dileyelim. En iyi müzik festivali her zaman olduğu gibi sizleri selamlamaya devam ediyor.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Annelerin anneler günü kutlu olsun.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Günün tadını çıkartmaya devam eden dinleyicilerimize selamlar. Hafta sonu güneşli bir hava sizi bekliyor demiştik hafta başında ama tahminler değişti efendim. Yarın itibariyle yurdun batısının tamamında yağış etkili oluyor diyebiliriz. Pazar gününde ise yağış biraz daha iç ve orta kesimlerde etkili olurken yurt geneli güneşli bir günü geride bırakacak. Aynı zamanda yarın yurdun batısı yağışlıyken doğusunda da güneşli bir gün bekliyor sizlere hatırlatmış olalım.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin gururunu

0: Merkezleri, İkici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız, yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Radyo Tuzgölü.
3: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Akvaryumunuza baktığınızda balıkların sürekli gözleri açık bir şekilde hareket ettiğini fark etmişsinizdir, değil mi? Hani bu balıklar hiç uyumuyor mu ya? Yoksa bizim bilmediğimiz farklı bir şekilde mi dinleniyorlar diye kendinize sormuşsunuzdur. Sorunun cevabını şöyle bir bakalım efendim. Balıkların gözlerini kapatmamasının temel nedeni çoğu balık türünün göz kapağına sahip olmaması. Yani göz kapakları karasal omurgalıların evrimsel süreçte geliştirdiği bir adaptasyon ve temel olarak gözleri nemli tutmak ve korumak için kullanılıyor. Suda yaşayan balıkların gözleri zaten sürekli nemli ortamda bulunduğu için böyle bir korunma mekanizmasına ihtiyaç

0: 104.1 Radyo Tuzgölü
1: Türk Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

balıkların uykusundan bahsediyorduk sizlere. Bilim insanları balıkların uyku benzeri durumlarının birkaç temel özelliği olduğunu gözlemledi. İlk olarak balıklar genellikle su dibine yakın alanlarda hareketsiz kalıyorlar veya çok yavaş hareket ediyorlar. Bu sırada nefes alma ritimleri yavaşlıyor ve dış uyaranlara karşı tepkileri de azalıyor. Özellikle tropikal balıklar gece gündüz döngüsüne uygun olarak belirli saatlerde bu dinlenme durumuna geçiyorlar. Bazı türler mercan kayalıkları arasında gizleniyor. Diğerleri de suda askıda kalanarak minimal enerji harcıyorlar. Yani bunların uykusu da bu şekilde gerçekleşiyor diyelim.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Eriştiğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Dünya futbolunun zirvesindeki kulüplerden biri olarak kabul edilen Real Madrid, beklentilerin altında kalan ve kupasız tamamlanan sezonun ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Başkan Perez yönetimindeki İspanyol devinin transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi ve listenin en üst sırasındaysa Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın yer aldığı öne sürülüyor. Genç oyuncunun Avrupa'daki yükselen performansı Madrid cephesinin de dikkatini çekmiş durumda diyebiliriz.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri

0: bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçlar yok.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
10: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
10: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
10: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
10: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
10: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
10: Telefon 0538 740 61 77.
8: Şerefli Koçhisar.
11: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
12: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
11: Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası, mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
13: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
11: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar.
13: Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
14: Dünyanın her yerinden dinlemek için

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

Güne dair sevdiğiniz şarkılar sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla enerjileri arttırıyoruz ve hafta sonuna bomba gibi gideceğiz değil mi? Hafta sonunda dinlenerek, gerek eğlenerek, sevdiğimiz şekilde geçirdiğimiz zamanın ardından pazartesiye de muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına biz her zaman olduğu gibi burada olacağımızı hatırlatalım. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle oluyor. Keyifli bir müzik arası daha sonrasında yeniden buradayız.

0: 104.1 Radyo Tuzgölü.
1: En güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Sosyal medya platformlarına yeni bir kimlik doğrulama sistemi entegre ediliyor. Buna göre efendim, kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek, ancak her hesabı ayrı ayrı e-devlet üzerinden doğrulayıp sisteme tanımlamak zorunda olacakmış. Yeni dönemle ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatalım. Detayları birazdan inceleyeceğiz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

İzleri, Ekici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı

0: Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Radyo Tuz Gölü.
3: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hanımlar beyler, artık sosyal medya hesaplarımızı E-Devlet'ten açacağız dedik. Kimlik doğrulama geliyor E-Devlet üzerinden. Bu sistemle birlikte kullanıcılar temel kimlik bilgilerini BTK ile paylaşmayı kabul etmiş sayılacaklar. Birden fazla hesap açmada sorun yok bu arada. Tüm sosyal medya hesaplarınızı E-Devlet üzerinden de aynı zamanda görüntüleyebileceksiniz. Bu süreçle birlikte hakkında soruşturma yürütülen kişilerin kimlik tespiti daha hızlı ve merkezi bir sistem üzerinden yapılacakmış. Şimdi

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

Festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartmaya devam eden dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Efendim yine konumuz yapay zeka. Güney Kore'ye gidiyoruz bu sefer. Güney Kore'de faaliyet gösteren sendikalar yüksek prim ve ücret dışı taleplerinin karşılanmaması durumunda greve çıkabilecekleri uyarısında bulundu. Şirket yönetimi ise taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini açıklarken olası bir grevin gerçekleşmesi halinde şirketin uğrayacağı ekonomik kaybın 20 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bir firma orada greve hazırlanırken bu grevle ilgili şirketin yapay zeka kazancından pay istediği belirtildi. Yani çalışanlar yapay zeka destekli edilen kardan paylarını istediler. Bu da yine yapay zeka işçi tartışmalarına bir yenisini eklemiş oldu.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler
0: Tuz
1: Gölü'nde Gölü. Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Sevgili dinleyenler, günün keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğunda bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını bizlerle çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de siz hafta sonunun kıymetini bilin ve tadını çıkarın diyelim. Pazartesi gününde yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Bu şarkı bütün annelere armağanımız olsun.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi.

0: fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
3: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
4: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
3: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
4: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
3: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
4: Pasifik su arıtma sistemleri.
3: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
4: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
3: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
4: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşıtı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

0: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0
1: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgül.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlerle

0: Gözleri, Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyo

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nün

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Gölü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
9: Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
10: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
11: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne de facto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
9: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14.
12: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Çelik Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız hep beraber. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Tuz'un güzelliğiyle devam etmekte. Ben Nurgül'le berabersiniz. Burası 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Eskiden evde elektrikler gittiğinde neler yapardık? Bilmiyorum, o günleri hatırlıyor musunuz? Umarım hatırlıyorsunuzdur. Mesela elektrikler kesildiğinde sessizlik bizi dinlemeye zorlardı. Bu aralar hiç yapamadığımız bir şey. Bir anda tüm ev karanlığa gömülürdü. Televizyon susar, buzdolabının sesi durur, lambalar kararırdı. Ama ne gariptir ki o anla birlikte biz başlardık konuşmaya. Karanlık olunca göz göze gelemezdik belki ama sanırım gönül gönüle gelirdik. Elektrik kesilince aydınlanıverirdi içimiz. İşte bugün o günlerden bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı, sonrasında geliyorum.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermekteyiz.

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00. 0507 604 46 00.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

sevgili dinleyenler, eskiden elektrik kesilince evde neler yapardık, bunlardan bahsedeceğiz demiştik. Evdeki mumlar çıkarılır, biri en dayanıklı olanı seçerdi. Gazete kağıdına sarılı uzun mumlar, hatırlayın. Birini yakardık, sofranın ya da sehpanın ortasına koyardık. O ışığın çevresine aile dizilirdi. O mum sadece aydınlatmazdı, bizi bir araya da getirirdi. Sanırım şimdi her yer ışık ama galiba içimiz karanlık, ne dersiniz?

0: her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü. Tuzgölü. Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Efendim eskiden elektrikler kesildiğinde mumun titrek ışığında konuşmalar başlardı. Babamız eski günleri anlatır, annemiz gençliğinden bir hikaye çıkarırdı. Biz çocuklar merakla dinlerdik. Herkesin eli boş ama kalbi doluydu. O hikayeler ne kitapta vardı ne ekranda. Şimdi mum yakmıyoruz belki ama o hikayeler hala içimizde parlıyor. Sanırım vakit bulsak hepsini çıkaracağız ortaya. Ama galiba birazcık şu teknolojiden uzaklaşmak gerekiyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: Çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Anneler Gönül'de annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Radyo Tuzgölü.
2: Tuzgölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuzgölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507-610-1060'dan bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

0: kar üzerine kuran şoför arkadaşlarının yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikamette beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
1: Ben şoför Nalan. Merhaba.
2: Çiçek Galerisi.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
3: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
3: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
3: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
3: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
3: Telefon 0507 604 46 00.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar. Bugün 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma, hayırlı cumalarımız olsun. Sesimizin, soluğumuzun, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler. Bu hafta Anneler Günü haftası biliyorsunuz. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel, birbirinden şık çiçekler, buketler, canlı saksı ve salon çiçekleri, orkideler, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Güzellerde neler var?
3: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne yelek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.

0: Evet, bu hafta anneler günü haftası. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: hafta Anneler Günü haftası. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

dinleyicimiz yazmış ki diyor işte bizim damar şarkılarımıza ne oldu, biraz damar yapalım bugün. Siz Anadolu Radyosu'sunuz, nerede bizim damar şarkılarımız diyor.

Yusuf Göre Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Nazmi Öcal bizlerle, tamam. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Atalay Bey ile görüşebilirsiniz Nazmi Bey. 0507-604-46-00'dan iletişim kurabilirsiniz reklam görüşmeleri için de. Reklam departmanımız 0507-604-46-00. Evet, Ahmet yine yazmış silmiş, yazmış silmiş. Oyun havası Meyro, Aksaraylı Meyro'dan oyun havası ablam demiş. Ellerinden öpüyorum, saygılar, saygılar bizden. Dün açamadım, açılmadı burası. Ahmet, bana kızma öyle hep. Selamlar Nalan ablam, nasılsın, iyi misin? İnşallah demiş, iyisindir abla senden, Ankaralı Namık'tan. Ah babam sağ olsaydı parçasını istiyorum. Konya Kulu Bozan Köyü'nden selamlar olsun ablam. Şevket Yıldız, Şevket. Allah kolaylık versin kardeşim. Alıyorum listeyi. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Tuzgül'ü reklam departmanı. Reklam görüşmeleri için 0507-604-46-00 iletişim hattı arkadaşlar. Gökhan Güney yayında.

0: Evet, bu hafta Anneler Günü haftası. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46 çift sıfırdan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
1: Birlikte el yapalım, oynayalım bakalım hadi. Aşk Eşme Kaya'da yaşanır, ondan sonra direkt ben nereye gidiyorum?
0: Orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46 çift sıfırdan bizlere ulaşabilir.

0: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: Evet, bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
2: %4.1 Radyo Tuz Gölü.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım.

güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım,

gidince ne olurdu? Radyo sustuğunda babalar konuşmaya başlardı. Sanki o ses gidince yerine kendi sesi gelirdi. Radyo yoktu elektrik kesilince ama anlatılacak çok şey vardı. O yüzden elektrik gittiğinde sadece ses değil, sessizlikte konuşmaya başlardı.

0: Özenler Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Özenler Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Özenler Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Özenler Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Evet, bu hafta Anneler Günü haftası. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar. Her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgörü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

0: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Evet, bu hafta Anneler Günü haftası. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
2: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz.

0: Şoför abla radyo.
1: Fetah Can yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Kala kaldım. Ahmet ablam telefon çok ısınıyor benim gibi. Al al arzı patlar bak Ahmet, telefoncuya götür. Kalbimizden merhameti ya Rabbim. Kalbimizden merhameti, bedenimizden sıhhati, yüzümüzden tebessümü ve ailemizden mutluluğu eksik etme. Amin demiş. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar olsun kardeşim. Ablam çok sinirliyim bugün diyor. Telefon ısınıyor diye mi? Herkesin üstünde bir gereksiz sinir var. Sakin olmak lazım. Sakin. Evet. Bak öyle bir şarkı var, sana çalayım. Kızmak kolay, üzmek kolay. Sakin, sakin. Sakin. Var mı bakayım bende, yok mu? Diğer bilgisayarımda kaldı. Ben dedim bilgisayar gelecek inşallah. Bakıma gönderdik, yıllar oldu. Gelmeyecek herhalde böyle giderse. Kim söylüyordu ya sakince? Hele bakın kim gelmiş, kim söylüyordu? Cengiz İmren. Cengiz İmren. Sakin çalalım, oradan reklama gidelim. Kısa bir reklam aramız olacak. Cengiz İmren değil ya. Sakin. Kızmak kolay, üzmek kolay.

de bile bulunamıyor yani. Bende öyle şarkılar var. Cengiz İmren değil diyor. Söylüyordum. Şimdi 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ya. Yaşar İpek'ti galiba. Bir de öyle soralım. Yaşar İpek diye soralım. Nereden girdim bu işe ben? Yaşar İpek. Sakin. Ahmet, hep senin yüzünden oluyor bunlar. Evet, buldum. Kısa bir aramız var şarkıdan sonra.

0: reklam. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X'in nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507-604-46-0.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Reklamları dinleyin. 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: hafta Anneler Günü haftası. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.
1: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.

0: Güzel Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Tuzgül Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz.

0: Gülü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gülü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gülü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
1: Anneler Günü özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.

0: Reklam. Şerif Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X'in nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi,
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres: Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507-604-46-0.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: hafta Anneler Günü haftası. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde annelerimize özel en güzel hediyelikler, teraryumlar, saksı çiçekler, orkideler, birbirinden özel buketler, aranjmanlar, her cebe uygun, her bütçeye uygun hediyelikler sizleri bekliyor. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da 0507-604-46-00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz. Bu hafta Anneler Günü haftası. Annelerimiz için en özel hediyelikler, Güzeller Alışveriş Merkezi ve Tuzgül Çiçek Galerisi'nde arkadaşlar. 13.47 Türkiye'nin saatleri, biraz oynayalım.
1: Yüzlerim arak, bir an yoksuz gücümüm şarap gibi.

En güzeli temel güzeli. Anneler günü kutlu olsun şimdiden tüm annelerimizin. Tuzgül Çiçek Galerisi'nin en güzel hediyelikler. Her bütçeye uygun çiçekler. Canlı saksı ve salon çiçekleri. Buketler, aranjmanlar sizleri bekliyor. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Hoşçakalın.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine onunla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçek.

0: Çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Reklamları dinlediniz.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş dinmiş.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

Gözleri, Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Bu şarkı bütün annelere armağanımız.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
9: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
10: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
11: Alalım ama nereden?
10: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
11: Fiyatlar nasıl?
10: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
11: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
12: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşıtı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Toplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis yemek. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçlar yok.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197. 0530 638 07 14.
3: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
4: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
3: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
4: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
3: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
4: Pasifik su arıtma sistemleri.
3: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
4: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
3: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
4: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı, numara 12, Şerefli Koçhisar.
0: Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

0: Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Anneler Gönül'de annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde siz

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışa özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0. 0507 604 46 0.

0: Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
10: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
11: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
12: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
13: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
12: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
13: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
12: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
13: Pasifik su arıtma sistemleri.
12: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
13: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
12: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
13: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
14: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
15: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
16: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
15: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
16: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
17: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
18: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
17: Modern yaşam alanları, ferah 2 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
18: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
17: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
18: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
17: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
18: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
17: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
18: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
17: Telefon 0538 740 61 77.
18: Şerefli Koçhisar.
13: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısında

numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı

0: Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
4: radyotuzgölü.com.
5: Bu şarkı bütün annelere armağanımız.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Radyo

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bitti. Bitmez abicim. Bu iş böyle bitmez.
1: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural, hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve

0: Modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
9: Alalım ama nereden?
8: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
9: Fiyatlar nasıl?
8: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
9: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
10: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Eviniz, anılarınız, eşyalarınız. Hepsi sizin için değerli. İşte bu yüzden uzman asansörlü nakliyat, taşımanın sadece eşya değil, aynı zamanda bir güven işi olduğunu biliyor. Deneyimli ekip, özenli ambalaj ve sigortalı taşımacılık hizmetlerimizle her parçayı kendi eşyamız gibi taşıyoruz. Şehir içi, şehir dışı, şehirler arası. Mesafe hiç fark etmez. Asansörlü nakliyat servisimizle bir telefon kadar size yakınız. Gözünüz arkada kalmasın. Eşyalarınızı güvenle yeni adresinize ulaştıralım. Hemen arayın 0542 572 58 19. Uzman asansörlü nakliyat. Güvenle taşının.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
4: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
3: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
4: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
3: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
4: Pasifik su arıtma sistemleri.
3: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
4: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
3: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
4: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat, telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Anneler Günü özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgül.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet

0: Mahallesi, Ekici Mahallesi, Ankara Caddesi, numara 156, Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız, yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

0: Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Hala Gönül'de annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
9: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
8: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
9: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
8: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
9: Pasifik su arıtma sistemleri.
8: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
9: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
8: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
9: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
3: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz.

her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

0: 5.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet, aynı kalite ve daha fazlasıyla yeni adresimizdeyiz. Kayalar Market, Şenol Yıldız yeni yerinde yeni başlangıçlarla sizleri bekliyor. Hep birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 çift 0. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
5: 104.1 Radyo Tuzgölü.

İkici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü

anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallar. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural, hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peni hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197. 0530 638 07 14.
9: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
10: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
9: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
10: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
9: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
10: Pasifik su arıtma sistemleri.
9: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
10: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
9: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
10: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.

0: her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın. Radyo Tuzgürü.

0: anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
4: %4.1 Radyo Tuzgölü.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın. 104.1 Radyo Tuzgürü.

0: anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: 2-8 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik sadece araç kullanmak değil, trafik bir hayat paylaşımıdır. Yolda bulunduğumuz her an, yolda verdiğimiz her karar bir başka insanın hayatına dokunmaktadır. Unutmayalım ki trafik kazaları çoğu zaman küçük bir ihmalin sonucudur. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamak basit ama hayat kurtarabilecek kurallardır. Bir canın daha zarar görmesini engellemek, bir ailenin acısı ve yarım kalan bir hayat demektir. Trafikte biraz daha sabır, biraz daha saygı ve biraz daha dikkat gösterelim. Unutmayalım ki trafikte bir kural hayatta bir umut demektir. Kazasız, güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsat.

0: Tarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0
1: 104.1 Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

anneler gönlünde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgürü.com.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermenin

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet...

Çocuklarını adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0
1: Radyo Tuzgölü.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Bu şarkı bütün annelere armağanımız.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
5: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.
9: Her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: anneler gönülde, annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansa en iyisi sadece bizde.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

2. Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Bu şarkı bütün annelere armağanımız oldu.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: O zamanın gömleklerini ve bu sabah
2: müziğin binbir rengi,
3: Radyo Tuzgölü'nün rengi,
2: Radyo Tuzgölü'nün

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Köprü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Her frekansla en iyisi sadece bizde.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz.

hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Değerli dostlarımız, kıymetli müşterilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz, Kayalar Market olarak tam 15 yıldır Sanayi Mahallesi'nde Jandarma Karakolu karşısındaki adresimizde sizlere hizmet vermeye

0: birlikte açılış coşkusunu paylaşmak için tüm halkımız davetlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
4: Bu şarkı bütün annelere armağan.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Müziğin binbir rengi Radyo Tuzgölü'nde

Bir galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Her frekansla en iyisi sadece bizde.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri.

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Ekici Mahallesi Ankara Caddesi numara 156 Karakaş Ticaret Yanı adresindeki yeni yerimize bekliyoruz. Ve bu güzel başlangıcı birlikte kutlamak için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Açılışı özel avantajlı fiyatlar, sürprizler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ama aynı samimiyet,

0: gider başla garip halbama.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Sizin sesiniz Tuzgölü Efendim.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
8: Şerefli Koçsar'ın sesi. Tuzgölü efendim.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçsar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün çiçek galerisinden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

anneler gönülde, annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

aşıklar sadıklar eyliyor meva. Buldum şimşeğe şaftına benzer, buldum şimşeğe şaftına benzer.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
7: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu